Dr. Killing Mix. In your one infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touching in Mets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Toshi. Nehua Timetsi. Nehua. Yowal Nepantli.

Photon killing mix. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In timis, aso itlaya. Touching in mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal nepant. Intimis. Nichok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepanti.